varsa baktım, elledim, özledim, çok özledim, özledim.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti öbür yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni, seni.

0: Bursa Radyo F.
1: Sen ağlama, bir damla gözyaşın

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Bursa Radio F.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Radio S.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
5: Radyo S.
6: Bursa. Radyo S. S. S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
7: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
8: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

10-10 saatler. Aa, dilek tutun. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla cuma gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günü diyebiliriz. En sevdiğimiz günlerinden biri. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. Gerçi okullar kapalı, bugün tatil. Yarın sınavlar var. Hepsine başarılar diliyoruz şimdiden. O yüzden trafik sabah biraz daha rahattı. Bu itirafta da bulunmadan olmaz. Gelin efendim, iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz. Radio S.

90 Radyo SSS. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest. Hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Kaçamadım, iyi ki bırakmadım peşimi. Efendim dünya durdu. Şimdi yeni bir gündem maddesi buldu. Bir goril efendim. Yengeyle kavga ettikten sonra evden kovulan. Abi sen niye kavga ediyorsun? Sonra bu düşünceli halleri, özellikle düşünceli halleri, hani şeye bakış, ben bir halt yedim ama durumu nasıl toparlarız bakışı. Japonya'nın Nagoya kentindeki Higashiyama Hayvanat Bahçesi ve Botanik Bahçesi'nde yaşayan 13 yaşındaki goril Kiyomasa, eşiyle yaşadığı kısa bir tartışmanın ardından takındığı derin düşüncelere dalmış haliyle böyle bir rollere mollere girme yani. Ne istedin de vermedik, ne istedin de yapmadık. Senin için ağladığım yalan mı? Derin düşüncelere dalmış haliyle sosyal medyada milyonları güldürdü. Yaklaşık bir dakikalık video, muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemediyseniz bakın. Çok enteresan hakikaten. Yaklaşık bir dakikalık video, Kiyomasa'nın tek başına otururken sağ kolunu vücudunun önünde tutması, düşünen adam heykelini getirin gözünüzün önüne. Sol elini çenesine dayayıp uzaklara dalgın dalgın bakmasıyla dikkat çekiyor. Görüntüler tartışmanın hemen ardından kaydedildiği için izleyiciler tarafından çok tanıdık bulundu. Sosyal medya kullanıcıları gorilin ifadesini kendi hayatlarından sahnelerle birleştirmekte gecikmedi. X platformunda hızla yayılan videoya yapılan yorumlarda eşimle bir şakayı fazla kaçırdıktan sonra ben ve eşim tartışmayı kaybedince aynı

Lan mı diyelim, ne diyelim biz o kabile tarafından, kabiledeki diğer goriller tarafından, maymun yani, minik maymun. Bir de ona oturup ağlamıştık, buna gülüyoruz. Hayvanat bahçesi yetkilileri gorilin normal bir davranış sergilediğini belirse de videonun insanlara kendilerini hatırlatması sayesinde kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Görüntüler hem Japonya'da hem de dünya genelinde en çok konuşulan eğlenceli haberlerden biri haline geldi. Dediğim gibi izlemediyseniz izleyin, bak gidiyor eşiyle kavga ediyor. Tartışıyorlar, bayağı hararetli bir tartışma. Sonra yenge hanım bunu kovuyor. Bu da gidiyor bir yerde oturuyor, bildiğin rollenmeye başlıyor, rollere giriyor. Arayı nasıl düzelteceğiz, ne yapacağız şimdi? Bir de gurur da yapmış belli. Hani gurur var ama pişmanlık da var. Böyle çeneyi efendim eline dayıyor falan, oradan derin düşünceli halleri. Yani izlemeyenler için söylüyorum, evet hemen hemen hepimiz için tanıdık sahneler bunlar. Yani bizzat siz yaşamamış olsanız bile çevrenizde mutlaka bunları yaşayanlar var. Hatta sayıları çok fazla. 10-23 saatler Radyo S'te. Efendim cuma günü paylaşıyoruz sizlerle. Pek çoğunuz için haftanın son iş günü. Bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyoruz keyifler yerindedir. Güzel bir gün, güzel de bir hafta sonu olsun. Aykut kolay gelsin Mahmut abim, selamlar, hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Kabloya takıldım da. Zuhal o gorili bilmez miyiz ya diyor. Pekala, bir adet Melis Fist dinleyelim efendim, sonrasında devam edelim.

Tırtıl, Melis Fis radyonuzdaydı. Hoppa! Efendim bakınız, El Nino'yu bekliyoruz biliyorsunuz. Havalar sıcak. Temmuz sonuna doğru, Ağustos başı falan. Ağustos'u daha böyle rekorlar falan yaşayacağız sıcaklarla ilgili. Yani uzmanların söylediği onlar. Biz onu beklerken Avrupa'ya yeni bir sıcak hava dalgası geliyor denmiş. Ejderha sıcakları. Oğlum başka bir isim bulamıyor musunuz? Bu Çin'den Min'den mi geliyor? Genelde böyle onlar sever ejderha mejderha. Hadi El Nino'yu anlıyoruz. O bilindik bir isim.

0: Avrupa yoğun sıcak günlerden sonra yazın en sert sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Yoğun sıcaklardan sonra daha da sıcak. Ejderha sıcaklar olarak adlandırılan sıcak hava akımının 22 Haziran'a kadar etkisini artırması bekleniyor. Bize gelecek mi? Bizlik bir şey var mı burada? Mayıs ayının son günlerinde tarihi sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa'da tamam biliyoruz. Yani biz Mayıs'ta biraz üşüdük gerçi ama dünya genelinde evet rekorların kırıldığı yani sıcak bir Mayıs ayıydı. Gözler şimdi Haziran'ın ikinci yarısına çevrildi. Meteorologların ısı kubbesi olarak tanımladığı atmosferik sistemin yeniden güçlenmesiyle birlikte medyada ejderha sıcakları olarak adlandırılan sıcak hava akımının etkisini artırması bekleniyor. Bilim insanları Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava taşınımının sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkarabileceği uyarısında bulunuyor. 10 ila 15 derece bak mevsim normallerinin 2-3 derece üstünde olması bile böyle bir bunaltıyor. Şunu söyleyeyim ben genel olarak yazdan da şikayet eden bir insan değilim. Yani yaz sıcaklıklarından. Tabii ki hani of sıcak aman bugün de çok sıcak falan filan diyorsun ama ben hani böyle bir yaz insanı olarak tanımlarım kendimi. Bilmiyorum siz nasılsınız? Ben böyle daha çok yaz severim yani ben hani kış doğumluyum, Şubat doğumluyum ama ne bileyim bana böyle yaz olsun böyle giderim yani ben böyle. Çok sıkıntı yapmam. Uzun vadeli meteorolojik projeksiyonlar kıta genelinde yeniden güçlenen yüksek basınç alanının sıcak havayı hapsederek yeni bir ısı kubbesi oluşturduğunu gösteriyor. Bu sistem nedeniyle bak İspanya, Fransa, İtalya ve Balkanlarda sıcaklıkların yeniden 35 ila 40 derece bandına çıkabileceği öngörülüyor denmiş. Balkanlar diyorsa o Balkanlardan bize de mutlaka bir şekilde uğrar. Balkanlar sever bizi. Oradan o hava gelir yani. Ki genelde normalde esasında biz Balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarına alışırız değil mi? Eskiden öyleydi. Kış gelir işte Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgası ile beraber işte kar yağışı bugün Edirne'den ülkemize giriş yaptı falan diye. Genelde bunlara alışığızdır. Sibirya soğukları vardır mesela onlar gelir Karadeniz üzerinden. Ne bileyim yani sıcaklara baktığımız zaman çöl sıcakları falan var. Bizim kendi sıcağımız kendi soğuğumuz da olmalı. Hani bu meteorolojik olaylarda dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız diye düşünüyorum. Yani dışarıdan hava dalgası ithal edeceğimize biz kendi hava dalgalarımızı ihraç edelim. Yani bir ne bileyim işte gitsin hani güneyden Arabistan'dan çöl sıcakları yerine bizden ne bileyim mesela Akdeniz sıcağı gitsin, Akdeniz bölgesi sıcağı gitsin. Öyle olsun yani. Ya da mesela tamam hadi onlar sıcaklık konusunda iyiler kabul. Ne olsun bize mesela biz de onlara Anadolu serinliği gönderelim. Öyle aklıma geliyor yani bu hep şeydir. Beni üzer yani yıllardır. Neden hep bu adamlara biz bağlıyız? Neyse o da öyle ayrı bir şey tabii. Benim çocukluktan kalma bir hayalimdir bu. 10.30 saatler Radyo S'te efendim daha mütenayi muhabbet devam ediyor. Ne demiş Burcu kırmızı ışıkta dururken yazıyorum ya bir zahmet. Önemlidir bu. Yeşil yanmadan oku lütfen demiş ama. Gerçi kırmızılar biraz uzun sürer. Kırmızı için böyle bir şey vardı. Kırmızıya takılırsın arkadaş sürer de sürer sürer. Bitmez yani. Yeşil yanar. Sen daha özellikle biraz da böyle arka planda kaldıysan. Sen gidene kadar kırmızı tekrar yanıyor zaten. Böyle bir adaletsizlik var. Yani niye yeşili bu kadar kısaltıyorsunuz efendim? Yeşil yanmadan oku lütfen. Şarkı ilaç gibi geldi. Ha Melis Fiz. Sesini biraz daha açtın demiş. Aman efendim bugün konularda yan araçları da düşünün mutlaka. Hani onları da fazla böyle boğmadan. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Serdar Ortaç, Kara Kedi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim bakın, ne kadar dikkatli olursanız olun, her an enteresan bir kazayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Maalesef böyle yani. Hepimizin bildiği bir söz var. Yarına çıkmaya senedimiz yok diye, doğru kabul. Bir adım ötesini göremiyoruz hayatımızda. Ne olacağını bilemiyoruz. Sadece tahminlerimiz oluyor işte bugüne kadar yaşadıklarımızdan. Ama o tahminlerin ötesinde çok enteresan farklı şeyler de insanın başına gelebiliyor. Kışın mesela ne olur rüzgarlı havalarda? İşte tepeden saksı düşebilir balkondan. Bunlar olabiliyor. Çatı düşebiliyor. Maalesef oluyor yani. Tabii ki kimse olmasını istemez ama... zaman zaman ihmalkarlık, zaman zaman rahatlık. İşin en kötü tarafı bu zaten, ihmalkarlık ve rahatlık. Senin orada ihmal ettiğin bir şey, senin orada takındığın rahat bir tavır başka insanların hayatına mal olabiliyor. Bu var ne yazık ki. Ya apartmandan mesela çek yat düştüğü falan görüldü ya, çek yat. Koltuk yani. Bunları gördü bu gözler, bu haberleri gördü. Kışın genelde böyle olur değil mi? Hani rüzgarlı havalarda biraz daha böyle bir tedirgin yürürüz yürürken. Yazın da yalnız dikkatli olmanızda fayda var. Efendim kafanıza sineklik düşebilir. Tövbe estağfurullah. Yolda yürürken kafasına sineklik düştü, hastaneye kaldırıldı. Hindistan'da değil efendim bizde. Genelde hani absürt olaylar Hindistan'da daha çok olur ama... Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı. Ya sineklik nasıl? Sineklik düşer. O sinekliği tamir etmezsen, camda sallantılı bir şekilde duruyorsa düşer efendim o sineklik yani. Onun vidaları midaları falan oynadıysa. Yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Güzelyalı mahallesinde, ismi öğrenilemeyen kadın. Yanındaki kişiyle yürüdüğü sırada havadan kafasına sineklik düştü. Ya bunu hiç aklınıza getirir misiniz sevgili dinleyenler? Aklınıza böyle bir şey gelebilir mi? Bugün ben işe giderken kafama acaba bir sineklik düşebilir mi? Saksıyı düşünebiliyoruz. Saksı mesela yaşandı. Bunlar saksı birkaç defa yaşandı. Dediğim gibi koltuk moltuk atıldı. Hani çok uçuk gibi geliyor ama evet maalesef oldu. Bu da oldu. Giderken böyle boş... Güneşli bir gün gidiyorsunuz işinize doğru. Oradan hiç böyle aklınıza gelir mi yani kafanıza bir sineklik düşeceği? Yere yığılan kadın çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Olay bir binanın güvenlik kamerasında kaydedilmiş. Bak fotoğraf var burada, evet gidiyor. Sonra tabii doğal olarak beklemiyorsun çünkü hiç öyle bir şey ve kadın kendini yerde buluyor. Neyse geçmiş olsun. Hani... Ama söyleyecek bir şey bulamıyor insan. Yani çok daha vahim bitebilirdi. Kadın orada hayatını kaybedebilirdi. Hayatını kaybetse zaten çok başka şeyler konuşuyor olurduk. Ama arkadaş ne yazık ki işte bizde yaşanıyor bunlar yani. O yüzden her an tetikte olmak gerekiyor. Gerçi ne kadar tetikte olsanız da hani bir kaza geliyorum demez. Bu söz de vardı eyvallah ama bu kaza ihmalkarlıkla birleştiği zaman işte maalesef çok saçma yerlere gidiyor. 10.45 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim cuma gününü paylaşıyoruz sizlerle. Çiğdem ne demiş? Sesini duyunca evde temizlik yaparken dans etmeye başladım diyor. Komşular delirdiğimi düşünecek ama umurumda değil. Aman boş ver be de düşünürlerse düşünsünler. Yayın çok keyifli, hiç bitmesin demiş. Sağ olasın. Ya komşulara bakacak olursak zaten hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Hiçbir şey yapmadığımızda da onlar dedikodu yapacak. Bunlar da hiçbir şey yapmıyor deyip bu sefer oradan başlayacak. Boşver ne düşünürlerse düşünsün ya. Komşuların asli vazifesi bu zaten yani. Diğer komşular arasında olan biteni konuşmak maalesef. Hasan Mahmut Beyciğim selamlar, saygılarımı selamlar. Komple bir değişiklik söz konusu. Komple ama yani bütün. Sadece sayfayla ilgili değil. Arkadaşlar onu da söyleyelim. İnternetten dinlemek isteyenler için uygulamamızı indirmenizi tavsiye ederiz. App Store'dan, Google Play'den, Radyo S diye yazarsanız. Çünkü komple bir yenilenme var. Yenilenme demeyeyim. Komple bir değişme var daha doğrusu. Öyle demek daha doğrusu. Daha mantıklı. App Store'dan ya da Google Play'den Radyo S uygulamamızı indirmenizi tavsiye ederiz. Zaten sevimli bir uygulamadır. Öyle çok fazla yerde tutmaz telefonda falan. Şu süreç böyle. Bir adet 90'lardan bir şarkıdır. Çok da severdik bunu. Bir dakika, 90'lar diyorum ben bunu. 90'lar mıydı ya? Bir dakika. Ya 90'ların sonu. Tabii 90'ların sonu. Şöyle bir saniye. Çıkış yılı diye yazsak. 98-99. Evet, 97 doğru. Yeni düzenlemesi geldi. Ege'den bir karanlıktan aydınlığa dinleyelim efendim. Yepyeni versiyonuyla sonrasına devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

bizim en sevdiğimiz dolandırılma şekli. Yıllardır vazgeçemiyoruz, yıllardır dolandırılıyoruz bu konuda efendim. Bana mısın demiyoruz yani. Dolandırıcılar için hep onu söylüyorum. Dolandırıcılar için Türkiye cennet vatan. Bir şekilde adamlar yolunu buluyor yani. Hele şu savcı ve sahte savcı, sahte polis, işte sahte asker, sahte hakim. Bunları yıllardır bir türlü üstesinden gelemedik. Yani her defasında bu oyunu yutuyoruz efendim. Maalesef öyle yani. 1 milyon tane haber olmuştur bununla ilgili. Yıllardır okuyoruz. Tanıtım filmleri çekildi. Kamu spotları okundu, çekildi. Her gün bir sürü haber çıkıyor ama ve lakin biz birisi bizi aradığında hesabınız terör örgütünün eline geçmiştir dediği anda biz elde avuçta ne var ne yok vermeye bayılıyoruz hemen. Hatta bunun için kredi çekenler var. Ya abi bankadaki hesabın velev ki terör örgütünün eline geçmiş olsun. Kredinin bunda suçu ne? Yahut diyelim ki terör örgütünün eline geçmiş.

İşte evdeki paraların bunda suçu ne? Paraların, altınların, bunları niye veriyorsun? Soruşturmada adınız var. İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini avukat, savcı, polis, banka çalışanı ve çeşitli kamu görevlileri olarak... bunlar da yelpaze geliş. Çeşitli kamu görevlileri olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik görülen davada karar çıkmış efendim. 24 mağduru yaklaşık 2,5 milyon lira dolandıran örgüt lideri ve yöneticilerine ayrı ayrı 71 yıl hapis cezası verildi. Şöyle söyleyeyim, kurtulduk diye rahat bir nefes almayın. Bunlardan çok var. İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini avukat, savcı, polis, banka çalışanı ve çeşitli kamu görevlileri olarak tanıtıp dolandıran şebekenin yargılandığı davada karar çıktı. Tamam, detaylara vermişler. Vatandaşları banka çalışanı gibi arayarak hesaplarındaki paraları ele geçirdiği öğrenilmiş. O da var. Mesela başka neler yapmışlar? Türkiye genelinde faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesi, internet üzerinden sahte ilanlar vererek ürün satışı, bunlara da bayılıyoruz. Araç kiralama ve çeşitli hizmetler adı altında çok sayıda kişiyi dolandırmış. Biz bir de bir şeyi ucuz gördüğümüz zaman bayılıyoruz hemen ona, indirimde diye. Atıyorum fiyatı hep o örneğe veriyoruz. 100 bin lira olan bir telefon olsun mesela. 100 bin liralık telefonu sosyal medyada 20 bin liraya gördüğümüz zaman fiyatını hemen almaya kalkıyoruz. 20 bin lira, 15 bin lira, işte çılgın indirimler diye. Şey mantığını hiç düşünmüyoruz yani arkadaş. 100 bin lira olan telefon nasıl 20 bin liraya, nasıl 15 bin liraya satılır diye düşünmüyoruz. İndirime girmiş deyip hemen alıyoruz adamlar da. Bak, yapılan tespitlere göre örgüt üyeleri, mağdurlarla doğrudan temas kuran kişiler, banka ve kripto hesaplarını temin eden kişilerle yöneticiler arasında hiyerarşik bir yapı oluşturmuş. Dolandırıcılıktan elde edilen paranın üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para sistemine aktarıldığı ve izini kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi. Şu kripto meselesi, para meselesi de baya baya bu işte kullanılıyor galiba. Hiç anlamam kriptodan. Evet, içinde olan arkadaşlarım var. Yıllar önce bize de söylediler. Zamanında gireydik, iyiydi. Bitcoin falan, ama yıllar önce yani. İlk çıktığı zamanlarda. Biz dedik ki aman ne gerek var. Ama şimdi günümüzde bakıyorsunuz, bu pis işlerin içinde kripto parayı görüyoruz yani bir şekilde. Para aklama konusunda veya işte haberde de bahsettiği gibi paranın izinin kaybedilmesi konusunda. Hani orada temiz temiz işini yapan insanların da imajı mahvoluyor böylelikle. Neyse, durum böyle. Bu uyarımızı biz yine yapalım ama efendim, sizi birileri aradığı zaman işte ben polisim, ben hakimim, ben savcıyım, sizin hesap terör örgütünün eline geçti falan filan dediği zaman lütfen efendim kapatın telefonu. Eğer aklınızda da bir soru işareti kalırsa, ki bu insanlar profesyonel çalışıyorlar. Aklınızda bir soru işareti kalırsa da yapmanız gereken en doğru şey bizzat gidin polis karakoluna. Zaten onlar böyle bir şey olmadığını söyleyecekler. Yahut direkt polisi arayın. 112'den hani böyle böyle bir telefon geldi, bir an şüphelendim acaba var mıdır diye. Eğer aklınızda bir soru işareti kaldıysa tabii ki. Ay ay ay, pekala. Soner Sarıkabadayı. Sefo.

Radyo ST hanımlar beyler, cuma günü paylaşıyoruz sizlerle. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz. İlk saatin sonundayız. Az sonra yeni saate merhaba diyeceğiz. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsınız, oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Yeni saatleri programa katılabilirsiniz. Bugün okullar tatil. O yüzden trafik falan biraz daha sakin, daha akıcı, ama akşam trafiğine hazır olmanızda fayda var, onu uyaralım. Cuma trafiğimizin yeri bambaşka çünkü biliyorsunuz kısa bir aramız var, ara sonrası biliyorsunuz kısa bir aramız var, ara sonrasında yeni saatte devam edeceğiz, ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Deniz Sekin'in İyisin Tabii değil mi ya? Müzik anlamında. İyisin Tabii. Evet evet. Sezen Aksu, Canım Olmaz Ki radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, Nami Tunay, muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, bir trafik vukuatı var şimdi ama hem trafik hem tabanca hepsi bir arada maşallah. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, bak, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan, SÇ sürücü, 38 yaşında, 240 bin lira ceza uygulandı. Sürücü gözaltına alındı. Araçsa trafikten men edilerek otoparka çekildi. Çünkü sürücünün silahında ruhsat yok, aynı zamanda ehliyeti de yok. Olması gereken hiçbir şey yok. Olmaması gereken her şey maşallah yanında. İlçe Emniyet Müdürlüğü, motosikletli polis timleri, büro amirliği ekipleri şehir merkezinde durumundan şüphelendikleri SÇ yönetimindeki aracı durdurdu. SÇ'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret ve açıktan hırsızlık suçlarından adamın zaten 18 dosyası varmış. Dosyaya bak. Ehliyetine de el konulmuş bu arada. SÇ hakkında trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 240 bin lira idari para cezası uygulanarak gözaltına alındı. Bu sadece 240 bin lira trafikle alakalı olan kısımlarda. Ehliyetsiz araç kullanma falan filan o. Diğer kısımlar gözaltına alındıktan sonra. Araç sağ trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Ya trafikte bakın nelerle karşı karşıyayız, farkındasınız değil mi? Şimdi yeni trafik kuralları, işte cezalar arttırıldı, iyi de oldu. Maalesef iyi oldu yani, keşke bunu böyle demesek, hani ya arkadaş bu trafik cezaları da çok fazla desek, bunları konuşsak ama arkadaş her gün trafikte bir vukuat var. Evden helalleşerek çıkıyorsun. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak vardı yani, trafik böyle bir savaş alanı gibi. O arabalara bindiğimiz zaman bize bir şey oluyor. Ya motor sesi diyeceğim ama sadece motor sesiyle alakalı değil bu. Muhtemelen ön koltuk dizaynı ile alakalı. Ya da mesela o direksiyonu tuttuğumuzda falan bize ekstradan bir güncelleme geliyor sırada. Bir canavarlaşma güncellemesi. Çünkü hani motor sesi desek önceden öyle düşünüyorduk. Şimdi elektrikli araçlar var, onlarda da ses yok mesela ama oradakiler de gergin. Yani trafikte gerginiz arkadaş. Niye bu kadar gerginiz bilmiyorum. Yol vermemeye çalışma, bak, yol vermemeye. Şimdi yol verme dediğimiz mevzuyu biz hep yanlış anlıyoruz zaten. Hani yol verme olarak anladığımız için hiç böyle nezaket falan çok azdır, çok nadirdir. Ya da hemen önüne geç ve geçme kardeşim, gideceğin yere en fazla 1-2 dakika erken gideceksin. Kendini yırtmana gerek yok yani. Oradan soldan girip makas atmalar, oradan sağdan girmeler falan filan, sen böyle yapıyorsun. Hadi senin hayatın kimsenin umurunda değil, eyvallah da. Ama sen başkalarının hayatına kastediyorsun. Sıkıntı bu. Maalesef böyle yani. Şeyde bir de şey vardır böyle. Tabii arkadan böyle çok agresif bir yaklaşma vardır böyle. Dibine kadar girer. Böyle şey bir selektörler mi? Lan bırak, rahat ol. Bu gibi konularda tabii ki diğer aracın da canı sıkılır. Gerilir. İşte bunu yapmamak gerekiyor. Neden yapmamanız gerektiğini esasında bu haber çok güzel anlatmış. Bak sen böyle sinirleniyorsun ama karşında ne olduğunu bilmediğin birisi var. Nelerde, bak, suç kayıtlarına bakalım tekrardan. Kasten yaralama var içinde. Güveni kötüye kullanma var. Sahtecilik var. Hakaret var. Tehdit var. Hepsinin var olduğu bir insan senin karşıdaki araçta olabilir. Değer mi, değmez. Tabii ki sinir oluyoruz ama bırak senden geçsin. Yol mu vereceğim? Ver gitsin. Tamam, evet, sen haklısın ama bırak gitsin. Çünkü onun orada gözü haklıyı haksızı ayıracak nitelikte değil. Çünkü beyin başka çalışıyor artık orada. Hani normal bir insan reaksiyonu beklememen gerekiyor olan olaylarda. En güzeli bırak gitsin kardeşim. Ne hali varsa görsün. Hani senden seksin, nerede patlıyorsa patlasın.
Böyle ama yani işte bak ondan sonra bu adamla tartıştığın zaman başına gelebilecekleri düşün mesela. Sen haklısın, haklı olduğunu düşünüyorsun, haklısın yani. Ama karşındaki bunu ayırt edemeyecek birisi, yanında silahına kadar hepsi var yani, değer mi değmez. O yüzden sevgili dinleyenler, ama böyle bir şey başınıza geldiğinde şu an özellikle yolda dinleyenler için söyleyelim. Bırakın gitsinler efendim, bırakın yani. Dırıdırıdıt. 11-13 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Yeni saatteyiz efendim. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Şimdi şu yapay zekalardan, zekalardan bir mebrure dinleyelim efendim. Gerek sonrasında devam edelim.

Bakınız bir araştırma. Akıllı telefonlar doğum oranını düşürüyor demiş. Arada bir o ekrandan uzaklaşmak gerekiyor. Sürekli gözler telefonda olunca tabii. Olmuyor yani. Dünya çapında hükümetler giderek düşen doğum oranlarını yükseltmenin yollarını ararken Amerikan merkezli yeni bir çalışma ana suçlunun düşünülmediğini öne sürdü denmiş. Neymiş efendim? Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu yayınladığı makalede Amerika'daki doğurganlık oranlarının 2007'den beri %22 oranında düşmesinin nedenlerini inceledi. Bakın dünyanın hemen hemen her yerinde bu sorun var. Bizde de konuşuluyor, Avrupa'da da konuşuldu. Doğum oranlarının düşüşü. Bu nedir? Nüfusun yaşlanması. Şimdi biz de mesela genelde bu konu açıldığında hep direkt olarak ekonomiden vuruyoruz. Yani arkadaş hayat pahalılığı diyoruz ama dünyanın genelinde de bu sorun var. Uzmanlar uzun süre bu düşüşü 2008 küresel finansal krizine bağlamıştı. Ancak ekonomi toparlanmasına rağmen doğum oranlarında bir iyileşme yaşanmadı. Daha fazla doğum kontrolü kullanımı, kadınların artan eğitim seviyesi, yükselen konut ve çocuk bakım maliyetleri gibi pek çok faktör tartışıldıysa da net bir açıklama bulunamadı. Bak burada da mesela yine kadına yüklenmişler. Kadınların artan eğitim seviyesi. Arkadaş bunun eğitim seviyesiyle bir ilgisi... Ha, tabii ki var da. Şimdi sadece kadınların eğitim seviyesi dersen burada yanılırsın. Burada artık yeni neslin bu duruma bakışına bakmak lazım. Yeni nesil arkadaş bir, yalnız yaşamayı seviyor. İki, evlilik yaşını daha böyle bir ileriye öteliyor. Bunda tabii ki yine ekonominin de şeyi var, etkisi var. Ama dünya genelinden bahsediyoruz. Yani hani ekonomik refahın en iyi olduğu ülkelerde de bu böyle. O yüzden. Hal böyle olunca ne oluyor? Bir de artık şey de değil. Çocuk mesela kendisi büyümüş 3 kardeş, 4 kardeş, 5 kardeşle. Şimdi bunun zorluğunu yaşamış olan bir insan kalkıp 3-4 çocuk yapması... Bunu beklemek böyle insandan çok da mantıklı değil yani. Bu belirsizlik üzerine ekonomist Kathleen Myers ve öğrencisi efendim Hooper 2007'de ilk iPhone'un piyasaya sürülmesiyle akıllı telefonların bu trende rol oynayabileceğini düşündü hayda. Hipotezi test etmek için ilginç bir yöntem kullanmışlar bakınız. 2011'e kadar iPhone'lar Amerika'da yalnızca ne bu? AT&T operatörü üzerinden satılıyordu. Araştırmacılar AT&T kapsama alanının neredeyse evrensel olduğu ilçeleri kapsama alanının zayıf veya hiç olmadığı ilçelerle karşılaştırdı. Sürekli Reels izlemeyin bak. Bu iş oraya gidiyor ben size söyleyeyim. Demedi demeyin. Sonuçlar çarpıcıydı demiş. iPhone erişiminin 20-24 yaş grubunda doğum oranlarını %3.2-6.6 oranında azalttığı belirlendi. Daha ileriki yaştaki kadınlarda ise istatistiksel olarak anlamlı ancak daha küçük düşüşler görüldü. Araştırmacılar akıllı telefonların tek neden olmadığını vurgularken ya bir zahmet. 2007 sonrası düşüşte önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bunun nedeni ise akıllı telefonların yüz yüze sosyal etkileşimleri azaltarak davranışları derinden değiştirmesi olarak belirlendi. Hani yüz yüze görüş... Demek ki sadece akıllı telefon değil burada iletişime bakacağız. Sosyal medyasıdır, ıvırıdır, zıvırıdır. Hepsi böyle mesajlaşmasına kadar. Tabii ki bunda telefon önemli faktör yine ama. Hal ne oluyor? Yüz yüze iletişim azalınca uzaktan görüşmelerle hani bir yere kadar yani. Hani yüz yüze olsa hani bir süre yüz yüze görüştükten hani beraber olsa yani yan yana. Neyse gir. Çok da konuyu deşmeye gerek yok. Dünyada durum ne demiş mesela? Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Amerika'daki doğurganlık oranlarının tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu, önde gelen Asya ekonomilerinin ise önümüzdeki yıllarda nüfus azalması olasılığıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Doğru çünkü Çin'de de aynı şikayet var. Bak Çin 10 yıllarca süren tek çocuk politikasını 2016'da terk ederken, Japonya ve Güney Kore doğum oranlarını artırmaya yönelik politikalara büyük yatırımlar yaptı ancak çok az etki gösterdi diyor. Doğum oranlarını artırmaya yönelik politika.
Efendim Sahra Altı Afrika gibi dünyanın en yoksul ülkelerinde doğum oranları genellikle hala yüksekken Hindistan ve Brezilya gibi orta gelirli ülkelerde hızla düşen doğurganlık oranlarıyla karşı karşıya. Bak burada Sahra Altı Afrika dediğin yerde evet yoksul ülke doğru, en yoksullarda doğum oranları yüksek. Bunu acaba şeyde bakmak gerekiyor mu? Yoksullukla şöyle bir ters orantı kurabilir misiniz sevgili bilim insanları? Hani eğitimin olmayışı, yine tabii teknolojinin olmayışı. Sosyal aktivite olarak sadece işte... Neyse bu iş böyle. Yani artık günümüzde fazla çocuklu aile beklentisi biraz hayal oldu. Başka türlü bir şeyler düşünmesi gerekiyor artık devletlerin. Çünkü evet gençler daha farklı bakıyor. Bizim ilk gençlik yıllarımızda neydi bizde mesela?

Askerliği bitmesi falan direkt olarak. Hani onlarda da hadi bak okul bitti, askerlik de bitti. Şimdiki nesil tamam okul bitiyor, askerlik bitiyor ama dünya genelinde bir... Evet, ekonomi bunda önemlidir. Adam önce bir kendi rahatını düşünüyor yani. Hal böyle, çok da fazla zorlamamak lazım. Başka şeyler düşünmek lazım. Demek ki bu politikalar bir yerde yeni kuşakla pek de örtüşmüyor baktığımızda. Ay ay ay ay ay ay. Pekala. Ne çalalım oradan ya? Yok, bir dakika, bu değil. Hakan Peker mi gelin? Dur, tamam, Hakan Peker dinleyelim o zaman, tamam. En efsane şarkılarından bir tanesidir. İlk versiyon değil gerçi ama olsun. Bir efsane.

Hakan Peker bir efsane radyonuzdaydı. Özlem kolay gelsin Mahmut Bey, iş yerinden dinliyoruz. Çalışan herkese kolay gelsin selamlar demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Kısa minik bir reklam aramız olacak. Ardından son yarım saate merhaba diyeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: konusu neler var neler yok diye bakınız. 1 milyon 300 bin lira dolandırılmaktan polis kurtardı. Ablamız ısrarla dolandırılmak istiyor. Millet diyor ki abla yapma dolandırılırsın. Hala da... Bakın Eskişehir'de Gülcan Özgür'ü telefonla arayan kişiler senaryoyu az çok tahmin ediyorsunuz. Kendilerini MIT mensubu olarak tanıttı. Evet, MIT böyle çalışıyor, telefonla arayarak. Ama ne uğraşacağım, ben MIT'im arkadaş deyip. Telefonla arıyor, merhaba iyi günler, MIT'ten arıyoruz. Bu kişiler Özgür'e, Gülcan Özgür'e bilgilerinin FETÖ üyelerince kullanıldığını ve buna yönelik operasyon düzenleneceğini söyledi. Şimdi bir zaten böyle bir şey olsa şunu da düşünmek lazım. Niye arayıp sana haber versinler? Abla senin bilgiler FETÖ üyelerince kullanılıyor, sana operasyon yapacağız. Önceden bir haber verelim diye de şaşırma. Sonrasında kadın endişeye kapılıyor ve yıllardır biriktirdiği 10 altın bileziği alarak kuyumcular çarşısına gidiyor. Şey mi acaba, operasyon yapacağız evde nakit olsun. Kuyumcu çalışanları bak kadını uyarıyor, dolandırıldığını söylüyor. Abla bak dolandırılıyorsun diye söylüyor ama Özgür 10 altın bileziği bozdurarak 1 milyon 300 bin lira parayla kuyumcudan çıkıyor. Yıllar önce benzer bir senaryo vardı bununla ilgili. O zaman da kişi neydi, PTT şubesine gitmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi PTT'ye giden de oldu, banka şubesinde, bak bankada da oldu. Bir hesaba para yatıracak, yüklü bir para. Diyorlar ki yapmayın, hani dolandırılıyor olabilirsiniz. PTT memurunu adam azarlamıştı hatta, sana ne diye. Tamam, adam senin iyiliğin için diyor ki bak amca dolandırıcı bunlar, dikkat et, sen yatır, sana ne ya. Burada da benzer bir şey, bak kuyumcu çalışanları demiş ki abla dolandırılıyorsun, sana ne be deyip bilezikleri bozdurup 1 milyon 300 bin lira parayla kuyumcudan çıktı. Allah'tan kuyumcu polise haber veriyor. Hani tamam, hani bana ne deyip de geçmemiş adam. Vallahi helal olsun. Polise haber veriyor. Onlara söylüyor. Böyle böyle bir şey var. Bir kadın geldi. Bunları bozdur. Muhtemelen kadın orada şey demiştir. Ya evladım hiç sorma. Adımız terör örgütü üyelerince kullanılıyormuş. Bunun için MIT'ten aradılar. Bir milyon lira para vereceğiz falan. Muhtemelen söylemiştir herhalde de. Kuyumcular çarşısında bir süre takip edilen Gülcan Özgür sivil ekiplerce durduruldu. Polisin uzun süren ikna çabalarının ardından abla hala inat ediyor. Bak karşında artık polis var, diyor ki hanımefendi dolandırılıyorsunuz. Ya ne dolandırılması ya? Uzun süren ikna çabalarının ardından telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Özgür nihayet anlıyor. Polis ekiplerine teşekkür etti. Nakit parayı kuyumcuya teslim ederek yine altınlarını geri almış. Vallahi öncelikle kuyumcuya helal olsun. Bak hangi kuyumcuysa o çalışanlarına falan helal olsun yani. Yoksa para gidecek. Ha ondan sonra yakalanır yakalanmaz, onu bilemeyiz. Onu sonrası, eskiden hiç yakalanmıyordu. Artık yine kısmen yakalanıyorlar, o da ayrı bir şey ama. Tabii bu hepsinin yakalanacağı anlamına da gelmiyor. Önceden hele hiç yakalanma durumu olmuyordu yani, paralar gidiyordu. Öncelikle kuyumcuya helal olsun valla. 11.40 saatler Radyo Este. Efendim cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle, dışarıda gayet güzel bir hava var. Bugün okullar tatil dediğimiz gibi, yarın sınav, yarın aman efendim onu da uyaralım, sınav saatleri içerisinde. Çocukların geleceğidir, önemlidir, değerlidir. Hepimiz için değerlidir. Gürültüden uzak duralım. Korna seslerinden uzak duralım. Yüksek sesle müzik dinlemeden uzak duralım. Yarın önemlidir çocuklar için. Dırıdıt dırıdıt. Filiz kolay gelsin, Mahmut Bey selamlar demiş. Selamlar, hoş geldiniz. Bir adet Tarkan dinleyelim, olay sonrası devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

Efendim bakınız, sevdikleri için dünyayı karşısına alırlar diyor. Kim bunlar? Evine, yuvasına ve ailesine en sadık insanların doğduğu 4 ay açıklandı demiş. Nasıl yani, diğer aylarda doğanlar ama. 4 ay az bir de yani, şimdi 12 tane ay var sonuçta. Her doğum ayı sevgiyi, sadakati ve aidiyeti farklı şekillerde yansıtsa da astroloji dünyası bazı özel ayların aile kavramını hayatın tam merkezine koyduğunu gösteriyor demiş. Koruma içgüdüsü, sonsuz sadakati ve sıcak yuva taahhüdüyle bilinen, ailesi için her şeyi göze alabilecek o 4 doğum ayı ve şaşırtıcı özellikler diyor. Şimdi bu ayların dışında doğanlar böyle hayda. Kimlermiş bunlar efendim? Bakınız, ilk sırada Haziran ayında doğanlar el kaldırsın sevgili dinleyenler. Kimler Haziran ayında doğdu? Bak, Haziran ayında dünyaya gelen kişiler sevdiklerinin hayatlarında her an aktif olarak yer alarak ailelerini her şeyden ve herkesten önce tuttuklarını net bir şekilde gösterirler diyor. Haziran'a bak sen. Onlar aile üyelerine dair en küçük ayrıntıları bile hafızalarında tutan, sürekli olarak hakkınızda sorular soran ve çevresindeki insanların iyi olup olmadığını samimi bir şekilde bilmek isteyen özel karakterlerdir demiş Haziran ayında doğanlara. Hadi iyisiniz. Hadi iyisiniz. Bir özellikle partneri Haziran ayında doğan varsa siz daha iyisiniz. Diğer aya geçiyoruz efendim. İkinci ay Temmuz'muş bu arada. Temmuz'da doğanlar parmak kaldırsın. Temmuz ayında doğan bireyler sevdikleri insanlara zamanlarını, tüm ilgilerini ve yaşam enerjilerini nasıl büyük bir istekle büyük bir istekle yatırdıklarıyla onlara öncelik verdiklerini kanıtlarlar diyor. İlişkileri hiçbir zaman sonradan akla gelen geçici bir şey olarak görmezler ilişkileri. Tam aksine kendileri için hayatta en önemli olan insanlara yaşamlarında aktif olarak kocaman bir yer açarlar demiş. Hayatın tüm önemli anlarında, kırılma noktalarında sevdiklerinin yanında olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar diyor Temmuz ayında doğanlar için. İkinci ay Temmuz. Üçüncü ay efendim, sonbahara geçiyoruz. Eylül ayında doğanlar. Kimler Eylül'de doğdu? Bak, bunlar sevdikleri için dünyayı karşısına alan, evine, yuvasına ve ailesine en sadık insanların doğduğu 4 ay efendim. Üçüncüdeyiz Eylül. Eylül ayında doğanlar sarsılmaz güvenilirlikleri ve ailelerinin kendileri için her şeyden önce geldiğini en net şekilde gösteren karakterlerdir. Bazı insanlar sevgilerini sadece süslü sözlerle veya büyük gösterişli jestlerle ifade etmeyi seçerken, Eylül doğumlular işlerindeki derin ilgiyi ve sevgiyi doğrudan eylemleriyle, sergiledikleri davranışlarla gösterirler demiş. Ve son aya geçiyoruz efendim, dördüncü ay. O da Aralık ayı. Aralık ayında doğan insanlar sevdikleriyle birlikte kalıcı anılar, unutulmaz hatıralar ve köklü gelenekler yaratmayı olan derin bağlılıklarıyla ailenin kendileri için her şeyden önce geldiğini kanıtlarlar demiş. Bu ayda doğan cömert yay burçları hayatın sunduğu tüm maceraları, güzellikleri sevdikleriyle paylaşma konusunda çok güçlü bir arzuya sahiptirler. Aralık ayının diğer güçlü temsilcisi olan sadık oğlak burçları ise en yakın ilişkileri de dahil olmak üzere hayatta değer verdikleri, emek harcadıkları her şeye sonuna kadar bağlı kalırlar diyor. Evet, 4 ayımız bunlar. Haziran demiştik, sonrasında Temmuz, ardından Eylül ve Aralık geliyor. Sevdikleri için dünyayı karşısına alırlar demiş. Ben bu 4 aydan değilim. Şimdi diğerleri almıyor anlamına gelmemez. Yani o anlama gelmez herhalde. Bak, evine, yuvasına, ailesine en sadık insanların doğduğu 4 ay. Şimdi bu ayda doğanlar muhtemelen çok mutludurlar şu anda, öyle düşünüyorlar da dinleyenlerden. Ama bence bu ayda doğmayıp partnerleri bu ayda doğanlar varsa daha mutlu. Bir de bu tarafından bakmak lazım yani. Neyse, yani yazmışlar, uzmanlar yazıyor bunu efendim. Biz sadece aktarıcıyız. Pekala, 11.48 saatler, yavaş yavaş toparlayacağız programı. Bir efendim, gitmeden önce hemen bir yollara bakalım. Gerçi dediğimiz gibi bugün Cuma, normalde trafiğin yoğun olduğu günlerden bir tanesi. Ama hani okulların tatil olduğunu düşünürsek sabah trafiği bile diğer günlere göre biraz daha sakindi. Ama bugün özellikle akşam trafiğine dikkat etmenizde fayda var. Standarttır Cuma akşamı trafiği. Acemler'de mesela Paşa Çiftliği yönünde kısmen bir yoğunluk var.
Ama akıcı bir trafik. Şuradan bir dönerse şeye de bakalım. İzmir-Mudanya yolu birleşimine bakalım. Bir döndürelim o tarafa doğru kamerayı. Acemler göbeğinde gayet iyi bir trafik var. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İzmir ve Mudanya yol birleşiminin olduğu yerde çok kısa bir yoğunluk var. O da hiç diğer günler gibi değil yani. Merinos'a bakalım. Merinos'a gayet akıcı bir trafik var her iki yönde de. Sıra Beşiler'de keza yine benzer bir manzara var. Şehir merkezi istikameti yani kent meydanı istikameti bir tık daha yoğun diyebiliriz ama akıcı bir trafik. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası önünden iki yönde de yoğun akıcı bir trafik sizleri bekliyor. Ataevler mevkinden İzmir yoluna baktığımız zaman Acemler yönünde kısmen bir yoğunluk var ama burada da trafik oldukça akıcı yine. Evet, bu hatırlatmayı yapalım ve yavaş yavaş artık programı toparlayalım.

0: Yılların şarkısı. 90'ların başına kadar gittik. 94. Aşkın Nuri Yengi, Ay İnanmıyorum radyonuzdaydı. Ve 11.57 oldu saatler. Gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı ve pazartesi günü saat 10'da. Bendeniz Mahmut Uçakcan, sizleri yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve pazartesi günü yeniden görüşünceye dek. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

izledim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.

Çiğdem Tölü'nün sözleri, Melih Kibar'ın bestesi ve Erol Evgin'in muhteşem yorumuyla Bir De Bana Sor. 90'lardan daha geçmişe götürdü bizleri ama tabii ki daha sonraki yapılan bir versiyonla. 95.6 Radyo ST'yiz. Haftanın son programında günü akşama kavuşturacağız. 13.07 saatler, yine eskilerle ama eskimeyenlerle, unutulmayanlarla başladık güne bakana. Herkese merhaba. Hoş geldiniz programımıza.

0: Yeter!
1: Sezen Aksu'nun 1988 yılında çıkardığı 88 adlı albümde seslendirdiği Bir Kuş Uçur Yeter şarkısı sözü ve sesi Kayahan'a aitti. Daha sonra da Kayahan Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar adlı albümde bu yorumla sunmuştu bizlere aynı şarkıyı. Saygıyla andık hep karanlıkla Kayahan'ı ve hemen ardından yine bir Kayahan şarkısı. Yine 80'lerin sonundan Nilüfer seslendirecek bu kez. 1988 ve Mor Menekşe.

Bugün böyle karma bir tarih sıralamasıyla gideceğiz. Bazen 80'lere, bazen 90'lara. Unutulmayanlar da Livaneli var sırada. Çok eskilerden, klasikleri arasında yer alan bir şarkıdır. Sevgili Arif Bey beni dinlermiş. Biricik kızı Ezgi için istermiş. Gözlerin Livaneli.

Bu şarkıyı da ilk önce biliyorsunuz Levent Yüksel seslendirmişti. Bir Sezen Aksu şarkısı. Daha sonra da bir de benden dinleyin diyenlerden Sezen Aksu. 96 yılında kendine has yorumuyla böyle seslendirmişti Zalim'i. İlk yarım saatin sonundayız. Yıl 95. MFÖ ve albümün adı Mazeretim Var, Asabiyim Ben. Gülmüyor.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Sevgili Hatice, yine beni dinleyenlerden sevgili Doktor Zekiye Hanım. Sevgilerimi iletiyorum ve sıradaki şarkıyı da size gönderiyorum. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da Merinos'ta çok da güzel bir konser vermişti sevgili Sonat Bağcan. Onun da 90'larda seslendirdiği bir şarkı vardı ki o konserde de yine yorumlamıştı bizlere. O şarkıyla gelecek şimdi radyolarınıza. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da Sonat Bağcan ve Nereye Gidiyorsun?

Ben bugün yine unuttum WhatsApp hattımızı iletmeyi ama yine yazanlar var, istekte bulunanlar var. Şarkı istiyorum diyenler var, el sallayanlar var. WhatsApp hattımız 0533-155-4000, 0533-155-4000. Lütfen WhatsApp hattımızdan yazın mesajlarınızı, isteklerinizi. Ben de programdayken aynı anda görebileyim. Bazen kendi şahsi hesabımdan gönderenler var, WhatsApp'ımdan yazanlar var. Onları ancak program sonrası görebiliyorum. Anında görebilmem için Radyo Esin WhatsApp hattını kullanmanızı rica ediyorum. Yaşar Kumral'ım dedikten sonra sevgili İknur için çalacağız. Bu kez Akrep Nalan konuğumuz. Şarkısı kolay mı?

1994 yılından günümüze taşıdık. Yöncevcimik 8.15 vapuru. Yanlış bilenler var vapurun saatini. Özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Artık bu bölümün son iki şarkısı. Levent Yüksel, Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk. Bu arada 8.15 vapurunu Ezgi'ye ve çalışma arkadaşlarına gönderdikten sonra Levent Yüksel'i kendim için çalacağım arkadaşlar. Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk.

Bitirelim mi ilk saati yoksa devam edelim mi? Yok yok, reklamlardan sonra artık yeni şarkılar çalacağım ama bu bölümü de Sertab Erener'le bitireceğiz. Uzun süredir çalmadığım şarkılardan bir tanesi. Tam da zamanı bence Kumsal'da. Bu şarkı da şu anda bizi dinleyen tüm Radyo S dinleyenlerine gelsin. Ardından kısa bir reklam. Reklamlarla yenilere bağlanacağız. Bir saatimiz daha var Güne Bakan'la Radyo S'te.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Ediz kendi şarkıları haricinde yorumcu kimliğiyle de konuşulmak istiyor. Anlaşılan o ki konserlerinde aslında bazen bir Erkin Koray şarkısı, bir Sezen Aksu şarkısı seslendirmişliği vardır ama son zamanlarda bu repertuarında değişiklikler yaptı. Daha da fazla şarkılar okuyor. En son biliyorsunuz Yalancı Şahidimi seslendirmişti. Rafet Erroman'ın şarkısıydı ve şimdi bir Yıldız Tilbe klasiği Delikanlımı konserlerinde yorumlayınca çok da sevilince radyolara da servisi yapıldı şarkının. Ben de keyifle çaldım sizlere ikinci saatin ilk şarkısı olarak.

Sahnede reklamcılığı geride bırakıyor, sosyal medya, evlilik ve ebeveynlik gibi konuları mizah dolu bakışıyla paylaşıyor. Gökhan Ünver'i daha önce izlemeyenler varsa, o bu akşam Bursa'da, Bursa'ya geliyor. Son biletler arkadaşlar, yani kıyıda köşede birkaç tane bilet kaldığı söyleniyor. İzlemek istiyorsanız, daha önce izlemediyseniz, bu kez kaçırmayayım diyorsanız bence de kaçırmayın. Saat 20'de Podyum Sanat Mahal'de, son biletlerde biletina.com'da satışta. Göksel ve oğlum dedikten sonra sırada ise geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sevgili Fatih Ürek var. Onun da kaydedilmiş şarkıları vefatından sonra yeniden düzenleniyor ve bizlerle paylaşılıyor. İşte öyle bir şarkı, bir Erkin Koray klasiği. Fatih Ürek yorumuyla gelecek şimdi, güne bakan farkıyla. Yalnızlar ritmi.

sevgili Mahmut yazmış. Deko Art muhasebe çalışanı olarak. Aslında Sezen Aksu'dan çalacaktım ama baktım ilk saatte Zalim'i çalmışız Sezen'den. Öyle olunca bir aralar biliyorsunuz Gülşen de yorumlamıştı bu şarkıyı. Gülşen yorumu ile çalıyorum kendilerine. Ne kavgam bitti ne sevdam. Deko Art muhasebe çalışanları Ezgi ve Mahmut, ayrıca Ömer'e de gönderiyoruz.

0: Gülşen şarkısını bir kez daha söylesin. Bizler de hafta sonu çocuklarımızla gidip izleyebileceğimiz oyunlara şöyle bir göz atalım. Afacan Kardeşler müzikali bir tiyatro oyunu. 13 Haziran Cumartesi saat 13'te ve 15'te Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde. Bremen Müzikacıları ve Green Kardeşler adlı çocuk oyunu. 13 Haziran Cumartesi saat 14'te Bursa Aspera sahnede. Renkler Ülkesi. 14 Haziran Pazar saat 11'de Podyum Sanat Mahal'de. Abur Cubur Mahallesi. 14 Haziran Pazar 12.45'te Podyum Sanat Mahal'de. Kurbağa Prens. 14 Haziran Pazar saat 13'te Bursa Aspera sahnede. Birimiz, hepimiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu. 14 Haziran Pazar saat 13'te Tayyare Kültür Merkezi'nde. Eski Köşk, 14 Haziran Pazar saat 14.30 Podyum Sanat Mahal. Kitapların Kanatları, 14 Haziran Pazar 16.15 yine Podyum Sanat Mahal. Bir Kamp Macerası, 14 Haziran Pazar saat 18 Podyum Sanat Mahal. Hepsi çocuk oyunları. Artık karne zamanı yaklaşınca biraz stres atalım. Çocuklarımızla gidip biraz hoşça vakit geçirelim diyenler için. Biletlerse biletinal.com'da. Yeni yepyenisi konserlerinde seslendirdi bu arada. Tantaşçı çok da ilgi gördü, çok da sevildi. Ve dün de en nihayetinde bizle paylaştı. Yarın akşam ve cumartesi İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Beşiktaş Stadyumu'nda sahne alacak. Hatta sonra da 1 Temmuz'da bir kez daha aynı yerde sahneye çıkacak. Bilet alanları aldılar, davetiyelerini kabul ettiler. Ben gidemiyorum ama şarkısıyla radyonuza getiriyorum Tantaşçı'yı. Şarkının adı Gidişat. Radyo S'de, Cine Bakan'da ilk kez.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

400 yıllık bir hikaye bugün hala geçerli olan bir sıkışmayı sahneye taşıyor. Görev ile şüphe arasında kalmış bir zihin. Özgün ve Yalın 75 dakikalık Hamlet uyarlaması zamansız klasiğe çağdaş bir soluk getiriyor. Genç Danimarka prensi Hamlet babasının kaybıyla sarsılırken annesinin ihaneti ve parçalanmış ilişkiler arasında yönünü bulmaya çalışıyor. Öfkesini bastırmak zorunda kaldıkça sorumluluk ağırlaşıyor. Bildiği gerçeği taşımak harekete geçmekten daha zor bir hal alıyor. Ve tam bu noktada Hamlet en önemli soruyu soruyor. Soruyu biliyorsunuz. To be or not to be. Bu Hamlet intikamın değil. Acı, vicdan ve

İncili Bayır'da seçim. Oyunun adı. 13 Haziran Cumartesi saat 20.30'da Çek Sanat Gölük'te Kültür Merkezi'nde. Kim kime kızdı? Oyunun adı. 14 Haziran Pazar saat 19.45'te Podyum Sanat Mahal'de. Bu iki oyunun organizasyonunu Mavi Atölye yapıyor. Biletlerse yine biletina.com'da. Ayrıca Çalı Kuşu adlı oyunda Pazar saat 20.30'da Bob sahnede. Tiyatro severleri bekliyor. Gördün ki bir de Nilüfer Belediyesi'nin, ben senin yansımanım, Genç NKT ekibinin bizlere sunduğu bir oyun var. Ondan da bahsedeceğim sizlere reklamların ardından, ama önce Mehmet Erdem gelecek radyolara bir Barış Manço klasiği. Ben bilirim, Mehmet Erdem yorumuyla.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Zinet seni nasıl bir yere taşımış ki şarkıyı? Nasıl güzel olmuş ki? Ağzına sağlık. Mustafa Sandal'ın Saygı Bir Gecesi için yorumladı, seslendirdi Zine Sali. Çok da beğenildi. Diğer tüm şarkılar arasında bir gıdım önde bende en azından. William Shakespeare'in yazdığı Bir Yaz Gecesi Rüyası. Nilüfer Kahin Tiyatrosu'nun Genç NKT ekibinin oyunudur. Dün akşam genel bir prova yaptılar seyircili. Bu akşam premier gerçekleştirilecek. Batuhan Pamukçu yönetti bu arada oyunu. Genç oyuncu kadrosu. Şöyle bir çırpıda saymak istiyorum isimlerini. Arda Yurtsever, Batuhan Barış, Cemre Ergen, Eda Nur Yılmaz, Elif Neva Gürbüz, Filiz Erin Akın, Mahir Baran Bilgin, Mert Sadıç, Mustafa Sahit, Nisa Yağmur Yaşar, Öykü Su Saygı, Rana Atak, Sanem Nur Korur ve Zeynep Sude Sönmez. Oyun bu akşam, yarın akşam saat 21'de Ormandaki Kulübe'de, Balat Atatürk Ormanı'nda seyircilerini bekliyor. Valla biletin kalmadığını biliyorum ama yine de bir deneyin isterseniz şansınızı. bilet.nilüfer.ben.tr

Nilüfer Halk Dansları topluluğunun muhteşem bir gösterisi var, Nirengi. Türkiye'nin zengin halk oyunları geleneğini ve kültürel çeşitliliğini tek bir sahnede harmanlıyor. İzleyicilerine coşku dolu bir kültür yolculuğu sunuyor. Ve her yıl sadece bir kez gerçekleştiriliyor bu etkinlik. Ve bu yıl 13 Haziran Cumartesi akşamı saat 20'de Melinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu'nda olacak. Bir plan program yoksa, güzel keyifli şöyle dans gösterileri izlemek istiyorsanız Nirengi tam size göre. Biletlerse bilet.nilfer.ben.tr adresinde. Sevgili Kemal Nabant'ın çalışmasıydı. Olmadı. Hemen ardından da Melek Mosso. Son dönem teklilerinden bir tanesi. Hayat. Şimdi radyonuzda.

Günlerden cuma ki cuma olunca sinemalarda yeni yepyeni filmler vizyona giriyor biliyorsunuz. Hatta bu film çarşamba günü vizyona girdi. Yani iki gündür vizyonda. O film Steven Spielberg'ün beklenen filmi. Disclosure Day yani ifşa günü. Yönetmenin daha önce birçok filminde konu edindiği yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alıyor film. Başrollerinde Emily Blunt ve Josh O'Connor yer alıyor. İfşa günü Steven Spielberg'ün son yapımı sinemalarda çarşamba günü vizyona girdi.

Haftanın yeni yerli korku filmi Tulpa, Ruhun Laneti. Film evladını kaybetmenin yakıcı acısını taşıyan, ruhu parçalanmış bir annenin dramının yastan çıkarak tüm aileyi kaosa sürükleyecek bir lanete dönüşmesini anlatıyor. Yönetmen Güneş Güneş, oyuncular Özge Günaydın, Özgür Özberk ve Buse Sevindik. Bir diğer filmim ise amansız, aksiyon ve gerilim suç unsurları işliyor. Eski bir özel kuvvet askeri kayıp kızını kurtarmak için Kuzey Myanmar'a sızıyor ve dolandırıcılık çeteleriyle organ kaçakçılarına karşı savaşarak suç patronuyla son bir hesaplaşmaya giriyor. Uzak Doğu dövüş sanatlarının baştan sona görsel şöleniyle bezenmiş bir film amansız. Kenji Tanigaki yönetmiş filmi. Bir diğer yerli filmim ise Kıyma. Hain Eşer Kendi Düşer. Abdurrahman Akarsu ve Kadri Beran Taşkın yönetmişler. Mesut yıllar sonra hapisten çıkıp babasının işlettiği otele geri dönüyor. Babası Mehmet oteli ona emanet etmek isterken Mesut hem oteli 4 yıldızlı yapmak hem de yeni bir hayat kurmak için çabalıyor. Ancak otele misafir olarak gelen servet avcısı Gamze ile araları acaba ne oluyor? Yönetmen Abdurrahman Akarsu dedik. Kadri Beran Taşkın'la beraber yönetmişler. Onur Akbay, Ali Sürmeli ve İrfan Ballı oynuyorlar. Kıyma, Hain Eşer, Kendi Düşer adlı bu yerli komedi filminde.

yeni filmlerinden diyeceğim ama aslında ikinci vizyon, çünkü arada böyle şeyler yapılmaya başlandı. Türkiye sinemalarında da daha önce vizyona giren, hatta seri filmler her hafta birer bölüm olmak üzere tekrar gösterime giriyor. Aşık Oyunları'nın Alaycı Kuşu'nun birinci bölümü bugünden itibaren salonlarda izlenebiliyor. Bir diğer filmim ise Mavi Balıkçıl. Kanada ve Macaristan yapımı film. Macar göçmeni bir ailenin 8 yaşındaki en küçük çocuğu olan Sasha'nın gözünden bir adada yeni yaşamlarına uyum sağlama süreçleri ve ağabeyinin giderek tehlikeli hale gelen davranışlarının aile bağlarını koparma noktasına getirmesi anlatılıyor. Yabancı oyuncuların yanı sıra filmde Eylül Güven isimli bir de Türk oyuncu bulunuyor. Diğer üç filmimiz aslında küçüklere diyeceğim ama hem küçüklere hem büyüklere olsun. Anne babalar da, abiler ablalar da gidip izleyebilirler. İlki Gizemli Ağaç. Amerika Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı. Ben Grauger yönetmiş. Şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınan modern bir ailenin teknoloji bağımlısı 3 çocuğu, evlerinin yakınındaki ormanda fantastik diyarları açılan ve sıra dışı sakinleri olan büyülü bir ağaç keşfediyorlar. Filmin konusu da burada başlıyor. Gizemli Ağaç harici 2 animasyon film var. Onları da aktaracağım ama önce Soner Arıca diyecek ki şarkı söylemek lazım.

Sadece iki tane filmimiz kaldı. İlki Kül Kedisi 3 Dilek. Film ünlü Kül Kedisi masalına daha sihirli ve modern bir bakış atıyor. Diğer film ise Düşler Ülkesi. Bu filmde şehrini yaklaşan yıkımdan kurtarmaya karar veren Arda adlı bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Düşler Ülkesi İran yapımı bir film, Mohsen Enayati yönetmiş. Kül Kedisi 3 Dilek ise Çek Cumhuriyeti'nden geliyor. Tabii ki bu filmleri sinemalarda Türkçe seslendirmeli haliyle izleyebileceksiniz bugünden itibaren. Küçükler ve büyükler. Programın son iki şarkısıyla hem bugünü bitireceğiz hem bu haftayı. İyi bir gün, iyi bir akşam, bir iyi hafta sonu dileyeceğiz sizlere. Kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşçakalın. Son iki şarkı önce Tuğba Özerk Serseri Serseri. Ardından Gökhan Özen ve Demet Akalın aynı şarkıda Benden Sorulur diyecekler. Hoşçakalın.

0: Asya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Asya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Asya Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
4: 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi.

0: çekti sağdan, vurdu kalecinin ayaklarından dönüyor.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirliği

0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı

ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam.
1: Radyo S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin, seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Mart'ın camları bulut, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni can...

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: Bursa Radyo F.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anne.

0: vazgeçmem.
1: Bursa Radio F.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinden

0: yaparsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin?
1: Bursa Radio F.